0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne adın tatlı olsa üzüm ne? Üzüm mü? Üç tüp üzüm kestin yes. Üç tüp üzümdün bir yüz tal tutar bir temdi o.
2: Ne çımın tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tutar, yasakandın çaplı tutar da onun hesabı bulasayız. Besip durup oyun tutar yasakan basıp tuttu bu.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz tal tutar yasakalıp gelseyiz.
2: Yaka.
1: Tam buradan ço.
2: Ulaydığın destek ulaydığın ya bizim kızım biz kımaydı. Ulan hem beni mi sorduğunu yapamaz
1: mı? Kümü hep bulaldınız bu şeyde. Aş Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldı?
3: Mayalı biz kümü hanım.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim ben.
1: Geldim ha? He bak tuttu. Baş tuttu da yengesiniz mi? Yengesiniz. Çep kırpakınız mı? Hı. Kaçık vakti bitti bu?
3: 15
1: yıl. Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kuru veren tutar.